0: Podcast radyosuna.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Nazo, kecha seni o'qishdan olib ketgan bola kim edi?
3: Amakim o'g'li. Birga ammamlarnikiga boruvdik. Mehmondorchilik bor edi-da.
2: O'rtoq, o'zi ham

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vosteki, işki yaxşı borib keldingizmi?
4: Ha, vapshe maza qildim.
2: Voy, nimaga tinchlikmi?
4: Kun bo'yi.

0: Oy baba, ishonib ketdimi seni gaplaringga?
1: Voy, nimaga ishonmaysan, Nazo?
0: Yo'q, nega endi ishondim?
1: Nimaga ishonding?
0: Nimaga bo'lardi? Hali ham yangi tog'ar olmaganingizga-da.
2: 2 dugona.

Çox oğlum yüzüm silib külüb turardı. Eh, onasının bolası, bolamın onası. Bir az uyğatmasan

0: baxtini Xudoyim jon qizim.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: geç. Ya şumtaka, Moskva'dan mı kalsa o an Rusçanı bilmez idin ki?
1: En de örgendik de, aşına örgendik.
0: Yok ya, örgendiz mi?
1: Hayır. Ha,
0: kaç sözü bilen sözü?
1: Misal için su sözünü bilemem, su.
0: Su ne bilensin? Su digen ne mi ozu?
1: Su digen bu vada.
0: Vada?
1: Ha, vada.
0: Hop, su ne bilen su ne? Kaynaganı çe.
1: Suni qaynagani vada, vada, vada, vulk, vulk, vulk, vulk.
0: Qoy, qoy.
1: Bilaman dedim-ku.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hey, ben geldim. Yaxşı mısan? Tuzlu mısan? Kichkina yaxşı mı? Ben yaxşı mı? Tetiyim ben rahmet. Hava turam. La bey, bolalar yaxşı emas. Beşlas çayını içip işe getirdiler. Beşlas okuşa getirdiler. Üçte kichkinayni bahçaga barıp koydum. La bey, to'rtdaydi. Sana gelip ya bahçe basa okur getirdi. Ed mayakara. Bunu atın nima koymaktı sen? La bey, toktasın. Kerimcan koyuyla kengisi toktası koyuyoruz. Hacani zavun. Ne hayli be? Neydi çiğde hap geldim az. Yuvadan ki kız varım ben.
3: Altın çıpanadı şotta mı?
4: Sağoleyküm. Nega rogan chaqirvor ila?
2: Eshitilmayapti.
4: Voy, yeriman, o'g'lim emas, yeriman men. Ha, rahmat. Nima poylab turaman, cha?
2: Nima deysan?
4: Bollarga xushyor bo'ling deyaptilar, assalomu alaykum, ota.
2: Yaxshi bo'ldi hammasi.
4: Bollarga xushyor bo'ling deb shunday deyaptilar. Bu ota, navaralarni ko'rgan ekansiz-da?
2: Yo'q.
4: Ha?
2: Navar emas.
4: O'zingiz kimi?
2: Kenjatoy.
4: Voy! Ota, nechiga kirdingiz?
2: 76 ga.
4: Vay! Xolam nechiga chiqdilar?
2: Menimcha shu ilon yili 69 ga kirdi-yo.
4: Ey yashangi. Siz 56. Xolam 69. Yerda chaqaloq bordi. Ey yashangi. Ota, bolada nechta?
2: Bola ko'p bor.
4: Nechta?
2: Men sanagan emasman.
4: Aniga endi sanamiz.
2: Sanasa barakasi uchib ketadi-yo, o'g'lim.
4: Yashang. Qiziqchi ekansiz. Kelingiz qarab qoldik, ko'z
2: gaplashamiz. Nima gaplashguncha kim
4: qarmay? Oysi xormang. Salomatmisiz? Kichkina qalay, chop qalay ketdimi, chop qalay? Ha, yurib ketadi. Ana arqoningizni tashlab yuboring, men mayda chudan tortib oling. Ye, bu ali semiz xotin ekan, baqirarga, ko'bra. Qachon chiqadi lopillar? Nima olib keldingiz? Qargaligida oyim atalib beribdilar sizga. Chaqaloqqa 500 ta olib keldim magazindan. Kerak emas. Nega endi? O'zimda bor. Voy, sizlarda ham sotadimi? Ha, o'zingizdami? Men bu magazin.
2: Oğlum düşmeyin.
4: Ota endi. Birincimiz de endi. Bilmiyim şu. Ben ne mod gibi şu bilmiyim.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
3: Ho.
1: Erte konsert geçeceğimiz mi?
3: Bana vaktim yok.
1: Nimaga?
3: Chunki ertaga konsertga emas, sirkga tushamiz-ku.
1: Va, qanaqasiga tushunmadim.
3: Chunki sirkgacha sher, tulki, kobra, nima deydi-ki, chiya bo'ri kelibdi.
1: Xo'p, nima bo'pti?
3: Qarindoshlarning kelgandan keyin birov ko'rishib kelmaysanmi? Yana o'zing bilasan.
1: Hazil qilyapsizmi yana? Yorostakamiz ketyapsizmi?
3: Hazil jonim, mayli. Faqat xafa bo'lmasang bo'ldi.
1: Bo'pti, xafa qilmasangiz men ham xafa bo'lmayman.
3: Ozosh? Sen bugün kötü başkaçamısan? Başkaça gaplaşıyorsan mı? Kaşım ki vattı.
1: Buldu. Şimdi hiç hem gaplaşmayayım ben.
3: Ya çünmedin Azaz. Raşkı olman şekilde.
1: Vay tövbe. Şunca yıldan beri indi ya.
3: Hiçten göre keçi akşırağı da.

0: Jazirama yozning
1: nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.